0: Gözlerin silah gülüşün kurşun seni son görüşündeki son tutuşum. Kalmadı metelim yok kuruşum sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını kimselere sorma.